Merhaba, ben Ümit Gönakçakaya. Gedik Üniversitesi Meslek Lisesi Okulu bünyesinde misafir öğretim görevlisi olarak akademisyenlik yapmaktayım. 2014-2016 yıllarında Gedik Üniversitesi öğrencisi olarak başladığım yolculuğuma bugün hocalarımdan aldığım ilhamı öğrencilerime aktarmaktayım. Gedik Üniversitesi sadece bir okul değil, bir kariyer yolculuğu.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Vakıf üniversiteleri arasında ilk kurulan spor bilimleri fakültesi olarak sporu sadece bir alan değil, bir bilim, bir disiplin, bir gelecek olarak görüyoruz. Öğrencilerimizi yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulama merkezli bütüncül bir eğitim anlayışıyla sektörü hazırlamaktayız. Beslenme ve diyetetik bölümüyle fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde sunduğumuz çift anadal imkanlarıyla multidisipliner bir gelişim ortamı sunmakla birlikte öğrencilerimize programlar arası yan dal ve pedagojik formasyon fırsatları sunmaktayız. Bununla birlikte kamplar aracılığıyla farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı sağlayarak öğrenmeyi sahaya, doğaya ve hayata taşıyoruz. Üniversitemizi bireysel veya takım sporlarında başarıyla temsil eden öğrencilerimize ek burs imkanı sunulmaktadır. Akademik birikimi saha tecrübesiyle harmanlayan uzman kadromuz ve güçlü sektör işbirliklerimizle mezunlarımıza gönül rahatlığıyla işiniz hazır diyebiliyoruz. Çünkü biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz. Sizi sporun bilimle buluştuğu bu yolculukta bizimle birlikte yürümeye davet ediyoruz.

0: Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.
1: Sometimes we all need to just forget about the money and spread a little love.

0: Thank you.
1: Merhaba, ben Esra Boru, bilgisayar mühendisi, 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Model Uydu takım kaptanıyım. Model Uydu normalde uzaya gönderilen uyduların daha dünyaya entegre edilmiş hali diyebiliriz. Uydumuzu roketle beraber 750 metre yüksekliğe kadar çıkarıyoruz. Daha sonrasında 750 metre yükseklikte roketten ayrılıyor ve paraşütle beraber aşağı doğru iniyor. Bu süreçte de yeryüzünde bulunan yer istasyonu bilgisayarına haberleşme sağlıyor. Yukarıdaki basınç, sıcaklık, yükseklik gibi verileri bilgisayarımıza gönderiyor. Okulumuzun sağladığı laboratuvar desteği ve hocalarımızın sağladığı motivasyon desteği sayesinde çeşitli başarılar elde ettik. Bunlardan en önemlisi 2022 yılında Model Uydu dalında Teknofest'te birincilik elde ettik. Bir kadın olarak takım kaptanı olmak çok gurur verici bir şey. Okulumuza yeni gelen öğrencilere de tavsiyem, okulumuzda çok fazla takım var, çok çeşitli takımlar var. Bunlardan herhangi birine girebilmek. Çünkü bu şekilde hem kendilerini geliştirmiş olacaklar hem de okulumuza katkı sağlamış olacağız bu şekilde.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ismim Ayşe Alın, evliyim, iki çocuk annesiyim. Sosyal medyadan Gedik Eğitim Vakfı'nın ilanını gördüm. Form vardı, formu doldurdum. Form sonucunda kabul edildim. Bu şekilde eğitime başlamış oldum. Çevremden çok tepki aldım. Kadından kaynakçı olmaz dediler. İşte ben kendime inandım, güvendim, yapabileceğimi düşündüm. Ki hocalarımız sayesinde hiçbir zorluk yaşamadım. Sağ olsun hocalarımız bizi çok motive ettiler. Hiçbir zorluk yaşamadan 3 haftalık bir süreci tamamladım. Süreç sonunda sınava tabi tutulduk. Başarılı bulundum ve Gedik Eğitim Vakfı çatısı altında işe başladım. Meslekte cinsiyet ayrımı olmaz. Mesleğin kadını erkeği yoktur. Kadınlarımızın her alanda olması gerekiyor. Bu bir erkek mesleği olarak görüldüğü için kadınlar yapamaz diye bir algı var. Aslında öyle bir şey yok. Kadınlar her alanda olmalı ve yaptıkları işi de başarıyla yaptıklarını biz gözlemliyoruz, görüyoruz da. Ben yapabiliyorsam onlar da yapar diyorum. Bütün kadınlarımızı meslek seçmeden her mesleğe el atmalarını istiyorum. Kadının elinin değdiği her alan, her iş güzelleşir. Onun için kadınlarımıza her alanda fırsat verilmesini istiyorum.

düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Sevgili Radyo Gedik dinleyicileri, bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi, ben Hakan Çınar. Yepyeni bir gündemin içerisinde yine birlikteyiz. Sizlere geçen haftanın en önemli olaylarını özetlemeye çalışacağım ama önce iki tebrikle başlamam lazım. Bunlardan ilki dün anneler günüydü. Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Aramızdan ayrılan annelerin de mekanı cennet olsun diyorum. Kendi annem de dahil olmak üzere. Bir de tabii Galatasaray'ı kutluyorum. Şampiyon oldular. 4. kez üst üste. Ben Beşiktaşlıyım. Galatasaraylı değilim. Ama bütün takımlara eşit mesafedeyim. Tebrik ediyorum. Büyük bir başarıydı Galatasaray'ın başarısı. Tüm Galatasaraylıları gönülden kutluyorum. Ve özellikle de geçtiğimiz haftanın önemli konularıyla da yavaş yavaş giriş yapmak üzere söze giriyorum. Yepyeni bir gündem içinden de yine bir aradayız. Sevgili dinleyiciler, geçtiğimiz hafta dünya gündemi yine 3 ana eksende şekillendi. Savaşların ekonomik maliyeti, ticaret savaşlarının yeni evresi ve enerji fiyatlarının küresel sistemi zorlaması. Amerika Birleşik Devletleri Çin hattında beklenen liderler zirvesi, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes arayışı, Orta Doğu kaynaklı enerji baskısı ve küresel piyasalardaki dalgalanma haftanın ana başlıklarıydı. Türkiye'de ise siyasi gündemi dışarıda bırakarak baktığımızda ihracat, enflasyon, sanayi, savunma havacılık fuarı, Avrupa Birliği'ne dış satım, turizm, spor ve finans piyasaları daha ön plandaydı. Dünya büyük bir belirsizlikle boğuşmaya devam ediyor öte yandan. Orta Doğu'da barış umutları filizleniyor ama köklü bir çözüm için henüz erken. Güney Asya'da iki nükleer güç arasındaki gerilim küresel kaygıları besliyor. İngiltere'nin sandığından çıkan sonuç Batı'da aşırı sağın yükselişini bir kez daha belgelerken ekonomi cephesinde stagflasyon riskinin gölgesi de büyümeye devam ediyor. Türkiye ise bu karmaşık tabloda ayakta durmayı başarıyor. İhracat rekoru, savunma sanayi atılımları, borsa zirveleri ve uluslararası prestijlere artış olumlu sinyalleri verilmeye başlandı. Ama petrol fiyatları ve cari açık üzerindeki baskı önümüzdeki dönemin rehavete yer bırakmayan bir dikkat gerektirdiğini hatırlatıyor. Öte yandan torba yasayla gelecek olan kurumlar vergisi indirimleri ve işte vergilerdeki borçlardaki taksitlendirme konuları da muhtemelen bu hafta çok konuşulacak konular arasına girecek. Dünyaya bir bakalım ilk olarak. Hindistan-Pakistan arasında iki nükleer gücün yeniden karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Bu haftanın en gözden kaçan ama belki de en tehlikeli gelişmesini ilk sıraya aldım ben. Güney Asya'dan geldi bu. 22 Nisan'da Keşmir'de 26 turistin hayatını kaybettiği saldırının ardından Hindistan 6 Mayıs'ta Pakistan topraklarındaki 9 noktaya operasyon düzenledi. Pakistan 5 Hint savaş uçağını ve yaklaşık 30 insansız hava aracını düşürdüğünü açıklarken sınır boyunca karşılıklı havan obüs ve roket atışları sürdü. Birleşmiş Milletleri Genel Sekreteri Guterres, dünya Hindistan-Pakistan savaşını kaldıramaz derken iki nükleer güç arasında tansiyonun bu denli yükselmesi küresel bir kaygı kaynağı olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Çin zirvesi öncesi küresel tansiyon yükseldi sevgili dinleyiciler. Haftanın en önemli küresel başlıklarından biriydi. Trump'ın Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapması beklenen zirve. Zirve öncesinde ana gündem ticaret, Tayvan, İran krizi ve teknoloji rekabeti olarak öne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Çin ilişkileri artık yalnızca iki ülke arasındaki bir mesele değil, enerji fiyatlarından tedarik zincirlerine, yarı iletkenlerden tarımsal ürünlere kadar bütün dünya ekonomisini etkileyen bir dosya haline geldi. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel tarife politikası mahkemeye takıldı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Ticaret Mahkemesi, Trump yönetiminin %10'luk geçici küresel tarifeleri konusunda yönetimin aleyhine karar verdi. Karar, tarifeleri tüm ithalatçılar için değil, davayı açan bazı taraflar için durdurdu. Ancak küresel ticaret açısından sembolik önemi büyük. Çünkü ABD'nin korumacı ticaret politikası, hukuki sınırları yeniden tartışmaya açıldı. Bu haberi de sizlerle özellikle paylaşmak istedim. Gelişmeleri takip edeceğiz. Öte yandan Trump tarifi ile ilgili kararı temize taşıdı sevgili dinleyiciler. Mahkeme kararının ardından Trump yönetimi kararı temize götürdü. Bu gelişme küresel ticarette belirsizliğin kısa sürede bitmeyeceğini de ortaya koyuyor. İhracatçılar, ithalatçılar ve lojistik şirketleri için en büyük sorun artık yalnızca vergi oranları değil. Ne kadar kalıcı olacağı bu oranların? Bu da önemli bir soru.
Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan tarafsız ülke gemilerine eşlik etmek amacıyla başlattığı Project Freedom operasyonunu kısa süreliğine durdurdu. Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine bu kararı aldıklarını açıkladı ve abluka tam olarak yürürlükte olmaya devam ederken barış görüşmelerinin sonucunu beklemek için operasyona ara verildi dedi. Trump bu açıklamayla birlikte İran'ın yeterince büyük bir bedel ödemediğinde sözlerine eklemeyi ihmal etmedi. Bu da aslında bir anlamda hakikaten savaşı hala sürdürmek istediğine dair bir işaret olarak yorumlanabilir. Kazanmış olarak kabul ediyor kendisini ama çok o noktada olmadığını ben söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri istihdam verisi beklentileri aştı sevgili dinleyiciler. Nisan ayında tarım dışı istihdam 115 bin kişi arttı ve beklentilerin epey üzerinde geldi. İşsizlik oranı %4.3 seviyesinde sabit kaldı. Ancak verinin altında part-time çalışan sayısındaki artış ve iş gücüne katılımdaki zayıflık gibi dikkat edilmesi gereken ayrıntılar da vardı. Öte yandan küresel piyasalar güçlü bilançolarla rekor seviyeleri gördü. ABD ve küresel hisse senetleri haftaya güçlü şirket karları ve iyimser beklentilerle destek buldu. Teknoloji hisseleri özellikle yapay zeka yatırımları sayesinde pozitif ayrıştı. Ancak piyasalardaki bu iyimserlik enerji şoku ve jeopolitik riskler nedeniyle kırılgan bir zeminde ilerliyor diyebiliriz. Petrol fiyatlarında Orta Doğu etkisi ise devam etti. Özellikle bu da önemli bir gelişme. Suudi Arabistan Asya'ya sattığı Arap Light petrolünün Haziran resmi satış fiyatını düşürdü. Bu karar arz kesintileri sonrası spot piyasada bir soğuma işareti olarak yorumlandı. Ancak İran savaşı ve Hürmüz Boğazı riski petrol piyasasında ana belirleyici olmaya devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı Umman Körfezi'nde İran limanına doğru seyretmeye çalışan bir İran bayraklı petrol tankerine el koyduğunu açıkladı geçen hafta. Bu olay abluka tedbirlerinin kağıt üzerinde değil fiilen uygulandığının somut da bir göstergesi oldu. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise İran'ı Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerde bulunan denizcileri ölüme terk etmekle suçlayarak müzakere masasına dönme çağrısında bulundu. Sevgili dinleyiciler, OPEC artı ülkelerinden bazıları Haziran ayında üretimi arttırma kararı aldı. Bu karar enerji fiyatlarını dengelemeye yönelik olsa da piyasa güvenini tamamen sağlamış değil. Çünkü petrol piyasasında sorun artık yalnızca üretim miktarı değil, aynı zamanda sevkiyat güvenliği. Dünya Bankası enerji fiyatları için uyardı. Dünya Bankası Orta Doğu Savaşı'nın etkisiyle 2026'da enerji fiyatlarında ciddi bir artış yaşanabileceği uyarısında bulundu. Reuters'ten alınan bilgiye göre enerji fiyatlarındaki yükseliş özellikle enerji ithalatçısı ülkelerde enflasyon, cari açık ve büyüme üzerinde baskı yaratıyor. Sevgili dinleyiciler, önemli bir haber aslında bir tehlikeyi de ortaya koyuyor. Spirit Airlines 34 yılın ardından kapandı. Savaşın dalgaları havacılık sektörüne de ulaştı. Artan yakıt maliyetlerini gerekçe gösteren Amerika Birleşik Devletleri merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi Spirit Airlines, oralarda olanlar bilirler veya yaşamış olanlar, Amerika'nın en ucuz havayolları şirketlerinden biridir Spirit Airlines, 34 yıllık faaliyetini sona erdirdi. Avrupa'da jet yakıt fiyatlarını geçen yıla göre 2 katından fazla artmış durumdayken Brüksel Havayolları'nın ise yalnızca 4-6 haftalık yakıt stoğu kaldığı basına yansıdı. Bu tablo savaşın ekonomik etkilerinin nedenli geniş bir alana yayıldığını da açıkça ortaya koyuyor. Sevgili radyo dinleyicileri, Avrupa Birliği Enerji Bakanlığı'nın yerli doğalgaz üretimi ve enerji güvenliği konusunda yeni seçenekleri tartışacağı bildirildi. Avrupa, Rus gazına bağımlılığı azaltma sürecinden sonra şimdi de Orta Doğu kaynaklı enerji riskleriyle karşı karşıya. Reuters analizine göre gelişen piyasa hisseleri ve tahvilleri enerji şokuna rağmen güçlü performans gösterdi. Ancak bu dayanıklılığın ne kadar süreceği belirsiz. Çünkü enerji fiyatları uzun süre yüksek kalırsa gelişen ülkelerde enflasyon ve finansman maliyeti yeniden baskı yaratabilir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes ilan edildiğini açıkladı geçen hafta. Bu ateşkes savaşın seyrini değiştirecek kalıcı bir çözüm değil. Ancak tarafların müzakere zemini aradığına dair
önemli bir işaret olarak görüldü demiş. Öbür taraftan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı'nın sona yaklaşmakta olduğunu düşündüğünü açıklamış. Fakat sağdan gelen haberler ve tarafların karşılıklı suçlamaları barış ihtimalinin hala çok mümkün olmadığını gösteriyor sevgili Radyo Gedik dinleyicileri. Ben de biraz aynı kanaatte olanlardanım. Öbür yandan ateşkes ihlaline rağmen ve bunun ilanına rağmen Rusya ve Ukrayna birbirini ihlal yapmakla suçluyor. Bu durum savaşta kalıcı barışın yalnızca lider açıklamalarıyla değil sahadaki askeri gerçeklikle belirleneceğini de bir kez daha ortaya koydu. Ve Rusya'nın 9 Mayıs zafer günü törenleri bu yıl güvenlik endişeleri ve savaşın gölgesinde çok daha düşük profille gerçekleşti. Bu görüntü savaşın Rusya içindeki maliyetinin de artık daha görünür hale geldiğini ortaya koydu ve yorumlar kulislerde bu şekilde gerçekleşti sevgili dinleyiciler. Avrupa'da savunma egemenliği tartışmaları özellikle düşük maliyetli drone ve yeni nesil silah sistemleri üzerinden hızlandı. The Guardian'ın vermiş olduğu habere göre Ukrayna Savaşı savunma sanayinde pahalı performanslardan, platformlardan çevik, ucuz ve hızlı üretilebilir sistemlere geçişi hızlandırıyor. The Guardian bu konuyu bayağı uzun bir haber yapmıştı. Şimdi New York Post'un bir haberine bakalım. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da güvenlik hazırlıkları hızlanmış. Amerika Birleşik Devletleri tarafında özellikle büyük kalabalıklar, fan zone alanları ve siber güvenlik listeleri gündemde. Organizasyonun büyüklüğü güvenlik maliyetlerini de arttırıyor diye haber özellikle belirtmiş. Bakalım oldukça yaklaşıyor tarih. Ne tür yeni haberlere gebe Dünya Kupası. Meksika Merkez Bankası faiz indirdi. Meksika Merkez Bankası politika faizini indirdi. Ancak bunun gevşeme döngüsünün sonu olabileceği mesajını da vermiş bu arada. Bu karar gelişen ülkelerde merkez bankalarının ne kadar dar bir alanda hareket ettiğini ortaya koyuyor sevgili dinleyiciler. Bir tarafta büyüme kaygısı, diğer tarafta da enflasyon riski var. Bunu da belirtmeden edemeyeceğim. İngiltere'ye bakalım. İngiltere'de konut piyasası yavaşlamış. Konut fiyatları Nisan ayında zayıf seyretmiş ve Orta Doğu Savaşı, enerji fiyatları ve hane halkı güvenindeki düşüş konut talebini oldukça baskılamış. Bu durum Avrupa ekonomisinin yalnızca sanayi değil, artık tüketici tarafında da hissedildiğini ve zorlanıldığını ortaya koymak için önemli bir veri olsa gerek diye yorumluyorum. İngiltere Merkez Bankası enerji şokunu izliyor. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz politikasında enerji fiyatları belirleyici olmaya devam ediyor. İngiltere'nin ithal gaza bağımlılığı para politikasını daha karmaşık hale getiriyor. Faiz indirimi beklentileri ise enflasyon riski arasında hassas bir denge var sevgili dinleyiciler. Faiz indirimiyle enflasyon riski bütün dünyada aslında benzer şekilde şu anda gündemde. Dubai Havalimanı'nda savaş kaynaklı bir yolcu düşüşü söz konusu. Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda yolcu trafiğinde ciddi düşüş yaşandığı bildirilmiş. Bu gelişme savaşların yalnızca enerji ve finans piyasalarının değil, havacılık, turizm ve hizmet sektörlerinde doğrudan etkilediğini yine ortaya koyan önemli bir örnek. Avrupa'daki üretici fiyatları da yeniden gündemde. Avro bölgesinde üretici fiyatlarındaki artış, enerji ve ara maliyetlerinin sanayi üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşımış. Avrupa sanayisi için sorun yalnızca talep zayıflığı değil sevgili dinleyiciler. Aynı zamanda maliyet rekabetçiliğinin aşınması da önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Yine Avro bölgesinde perakende ticaret hacmi Mart ayında da önemli ölçüde gerilemiş. Bu Avrupa tüketicisinin yüksek fiyatlar ve belirsizlik karşısında daha temkinli davrandığını da ortaya koyuyor. Türkiye açısından bu veri önemli. Çünkü Avrupa Birliği Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı. Her seferinde bunu özellikle hatırlatmak durumunda kalıyorum ve tercih ediyorum. İran savaşı küresel sigorta ve navlun maliyetlerini de arttırdı. Bu gerilim, yani Orta Doğu'daki gerilim, deniz taşımacılığı, sigorta primleri ve rota planlamalarında baskı yaratırken küresel ticaret açısından artık en kısa rota pek bir anlam ifade etmiyor. En güvenli rota daha önemli hale geliyor.
Küresel spor ekonomisinde de iklim riski söz konusu. İklim şoklarının spor ekonomisi üzerinde etkisine ilişkin uyarılar yeniden gündeme geldi. Büyük spor organizasyonları artık yalnızca turizm ve reklam gelir açısından değil, sıcaklık, su tüketimi, altyapı ve karbon ayak izi açısından da değerlendiriliyor sevgili dinleyiciler. Ve küresel ekonomi belirsiz ama dirençli diyebiliriz. Haftanın genel fotoğrafı şu: dünya ekonomisi savaş, enerji ve ticaret ile beraber faizin baskısı altına girerken finansal piyasalar hala dirençlerini korumaya devam ediyor. Sürdürülebilir mi? Asıl soru burada tabii. Eğer enerji fiyatları kalıcı biçimde yüksek kalırsa 2026'nın ikinci yarısında enflasyon ve büyüme dengesi daha zor bir tabloya dönüşebilir diyelim ve bundan sonra Türkiye'de olan önemli olaylara yavaş yavaş bakmaya başlayalım sevgili sevgili dinleyiciler. Evet, Nisan ihracatı 25,4 milyar dolar ile kapandı. Türkiye'nin Nisan ayı ihracatı 25,4 milyar dolar olarak açıklandı. Bu rakam Nisan ayı için güçlü bir performansa işaret ediyor. İhracattaki artış parite ve takvimin de etkisiyle birlikte değerlendirilmesi tabii daha doğru olur. Ama yine de üretim ve dış pazar kabiliyeti açısından önemli bir gösterge diye nitelendirebiliriz. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Nisan ayında dış ticaret hacmi %10,5 artarak 59,3 milyar dolara ulaştı. Bu tablo Türkiye'nin küresel ticaretteki hareketliliğini koruduğunu gösteriyor. Ancak ithalatın seviyesi, dış ticaret açığı ve cari denge açısından da yakından izlenmek durumunda. Ocak-Nisan dönemine baktığımızda ise yılın ilk 4 ayında ihracat 88,6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam yılın geri kalanı için önemli bir baz oluşturuyor tabii, bizlere fikir veriyor. Ama ihracatçının rekabet gücü açısından kur, finansman maliyeti, enerji fiyatı ve Avrupa Birliği talebi belirleyici olmaya devam edecek. Türkiye'nin Avrupa Birliği ihracatı 35 milyar doları aştı sevgili dinleyiciler. Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı %6,31 oranında arttı ve 35,2 milyar dolara çıktı. Avrupa Birliği'nin Türkiye ihracatındaki ağırlığı devam ediyor. Bu nedenle Avrupa'daki talep, yeşil dönüşüm ve sanayi politikaları Türkiye için hayati önemli. Ege ihracatında da Avrupa Birliği payı güçlendi. Ege İhracatçı Birlikleri'nin verilerine bir değinmek istiyorum. Bölgenin ilk 10 ülkeye ihracatı artış göstermiş ve Avrupa Birliği'nin payı da yükseliş göstermiş. Bu tablo bölgesel ihracatta Avrupa pazarının hala en önemli eksen olduğunu da ortaya koyuyor. Özellikle gıda, tarım, tekstil ve sanayi ürünleri açısından Avrupa Birliği stratejik önemini koruyor sevgili dinleyiciler. Ve gelelim enflasyona. Nisan enflasyonu %4,18 olarak gerçekleşti. TÜİK'e göre Nisan ayında tüketici fiyatları aylık %4,18, yıllıksa %32,37 olarak ortaya çıktı. Bu veri dezenflasyon sürecinin kırılganlığını gösteriyor. Aylık enflasyonun seviyesi fiyatlama davranışlarının hala tam olarak normale dönmediğini de aslında işaret ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 2026 yılı enflasyon raporunda baz aldığı varil başına 58,8 dolarlık ortalama petrol fiyatı varsayımı yaşanan gelişmelerle birlikte tamamen çöktü. Nisan ayında Brent petrol 105 dolara kadar yükseldi. Merkez Bankası'nın tüm modellerini yeniden kurması gerekiyor. Bu da para politikasının önümüzdeki dönemde çok daha zor bir navigasyon sürecini gerektirdiğini gösteriyor sevgili dinleyiciler. Manşet enflasyon kadar hizmet fiyatları da yakından izlenmeli tabii ki. Kira, ulaştırma, eğitim, lokanta, otel ve sağlık gibi kalemlerdeki katılık enflasyonun düşüş hızını sınırlayabiliyor. Bu nedenle yalnızca faiz politikası değil, maliyet, beklenti ve rekabet politikaları da önem taşıyor. TÜİK ana verilerine göre sanayi üretim endeksi Mart ayında yıllık bazda zayıf bir görünüm sergiledi. Bu yüksek finansman maliyeti ve dış talepteki dalgalanmanın üretim tarafında etkili olduğunu gösteriyor. Ve yine TÜİK'in ana göstergelerine göre işsizlik oranı Mart 2026 için %8,1 olarak ortaya çıktı. İş gücü piyasası genel olarak dirençli görünse de genç işsizlik, kadın istihdamı ve kayıt dışılık hala yapısal başlıklar olarak öne çıkıyor TÜİK'in verilerine göre.
Saha 2026 gerçekleşti geçtiğimiz hafta. Savunma sanayinin en önemli fuarlarından bir tanesi. Savunma, havacılık ve uzay sanayinin önemli buluşmalarından Saha 2026 5 ila 9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlendi. Fuar, Türkiye'nin savunma teknolojileri, drone sistemleri, uzay çalışmaları ve yüksek katma değerli üretim hedefleri açısından önemli bir vitrin oldu. Saha 2026 yalnızca bir fuar değil, aynı zamanda Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatı açısından da mesaj verdiği bir platform sevgili dinleyiciler. Savunma sanayi artık klasik üretimden çok yazılım, sensör, otonom sistem, yapay zeka ve platform entegrasyonu üzerinden gerçekleştiriliyor. 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmeleriyle de kapılarının kapandığı bilgisi verildi Saha Expo 2026 savunma ve havacılık fuarı için. Fuar boyunca gerçekleştirilen yaklaşık 30 bin B2B görüşmesi etkinliğin yalnızca bir vitrini organizasyonu olmadığını da ortaya koyuyor. Türkiye'nin savunma sanayi ihracat kapasitesinin küresel ölçekte nedenli büyüdüğünü gözler önüne seren bu rakamlar sektörün ivmesini koruduğuna işaret ediyor. Öte yandan Saha 2026 kapsamında uzay teknolojilerine özel alanlar ve paneller de düzenlendi. Bu, Türkiye'nin savunma havacılık vizyonunu uzay ekonomisiyle birleştirme çabasında ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde uydu, haberleşme, gözlem ve veri ekonomisi daha fazla konuşulacak. Türkiye'de siber güvenlik sistemi de güçlendi. Bu konuda gündem de çok artık yoğun. Hafta içinde siber güvenlik alanındaki kurumsal çalışmalar yine öne çıktı. Dijitalleşen ekonomide siber güvenlik artık yalnızca kamu kurumlarının değil, bankaların, lojistik şirketlerinin, ihracatçıların ve KOBİ'lerin de ana risk başlığı haline geldi. Sevgili dinleyiciler, Nisan enflasyonunun ardından piyasalarda faiz, kur ve hisse senedi beklentileri yeniden şekillendi. Yatırımcılar için ana soru şu, enflasyon düşüş patikasına gelecek mi, yoksa enerji ve kur geçişkenliği yeni bir baskı mı yaratacak? Hafta boyunca Merkez Bankası'nın para ve banka istatistikleri, rezervler ve kredi gelişmeleri açısından izlendi. Para politikasının etkinliği yalnızca politika faizde değil, kredi büyümesi, mevduat tercihi ve döviz talebiyle birlikte okunmak durumunda. Turizm sezonuna bir göz atalım isterseniz. Mayıs ayıyla birlikte turizm sezonuna ilişkin beklentiler güçlendi. Türkiye açısından turizm yalnızca döviz geliri değil, istihdam, hizmet ihracatı ve bölgesel ekonomi açısından da kritik. Ancak enerji maliyetleri, uçuş güvenliği ve Avrupa tüketici güvenliği tabii sektörü etkileyebilir. Lojistikte neler oluyor? Orta Doğu gerilimi ve enerji fiyatları Türkiye lojistik sektörü açısından da yakından izleniyor. Türkiye'nin coğrafi konumu avantaj sağlasa da navlun, sigorta, yakıt ve transit geçiş maliyetleri firmaların hesaplarını değiştiriyor. Avrupa Birliği'ne ihracatın güçlü seyretmesi Türkiye'nin Avrupa tedarik zincirlerindeki yerini koruduğunu gösteriyor sevgili dinleyiciler. Ancak CBAM anlaşması, yeşil dönüşüm, dijital ürün pasaportu ve sürdürülebilirlik standartları ihracatçılar için yeni uyum maliyetlerini de yaratıyor. Öte yandan küresel gıda fiyatları, iklim etkileri ve lojistik riskler Türkiye'nin tarım gıda ihracatı için hem fırsat hem de riski beraberinde getiriyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinin ihracat performansı bu açıdan yakından izlenmeli. Küresel petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki dalgalanma Türkiye'deki üretim maliyetleri açısından kritik. Enerji ithalatçısı bir ülke olarak Türkiye'nin sanayi rekabetçiliği enerji fiyatlarındaki her hareketten doğrudan etkileniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşma iyimserliğinin paradoksal bir yansıması olarak altın fiyatları da yükseldi. Dolar endeksindeki zayıflama ve ons altındaki sert artışla birlikte gram altın %2.3 değer kazanarak 6779 lira seviyesine tırmandı. Türkiye'de her zaman güçlü olan altına olan ilgi jeopolitik belirsizlik dönemlerinde daha da artarken enflasyon ortamında tüketici davranışı da daha seçici hale gelebiliyor. Hane halkı zorunlu harcamalara yönelirken dayanıklı tüketim ve isteğe bağlı harcamalarda temkinli davranılabiliyor sevgili dinleyiciler. Mayıs ayıyla birlikte İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde kültür ve sanat etkinlikleri, fuarlar ve açık hava organizasyonları canlandı. Bu hareketlilik tabii hizmet sektörlerinde de olumlu yansımalar yaratırken, teknoloji girişimleri açısından savunma, yapay zeka, siber güvenlik ve veri analiği alanları Türkiye'de oldukça cazip hale gelmeye devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, son haberimiz Türkiye Uluslararası Ulaştırma Forumu'na
başkan olarak seçildi. Ulaşım dünyasının en büyük buluşması olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanı oldu Türkiye. Bu seçim Türkiye'nin ulaşım ve lojistik sektörü alanında önemli bir konumda olduğunu da ortaya koyuyor. Özellikle Hürmüz krizinin alternatif güzergah arayışlarını hızlandırdığı bu dönemde bu seçim ayrıca anlam kazanmış durumda. Sevgili dinleyiciler, geçtiğimiz hafta dünya ekonomisi artık klasik büyüme enflasyon denkleminden çok daha karmaşık bir tabloyla karşımıza çıktı. Savaşlar, enerji arzı, ticaret mahkemeleri, merkez bankaları, tedarik zincirleri ve teknoloji rekabeti ekonominin yönünü belirliyor. Türkiye açısındansa bu yeni küresel düzenleme yalnızca dalgalanmalardan etkilenen bir ülke olmadığımızı, üretim, lojistik, savunma, sanayi, hizmet ve ihracat gelirleri de bu dalgalanmaları fırsata çevirme imkanımızı ortaya koyuyor. Bence haftanın en güçlü mesajı burada saklı. Küresel ekonomi belirsizlik üretirken Türkiye'nin en büyük gücü üretimden, ihracattan ve bölgesel bağlantı kabiliyetinden geliyor. Gelecek haftaya kadar sağlıklı, bilgili ve meraklı kalın. Görüşmek üzere.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: okulumuzun bize sunduğu imkanlar ve hocalarımızın desteği doğrultusunda İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü başarılarını elde ettik.
1: Takım olarak büyük bir özveriyle çalışıyor ve saha içinde en iyisini ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bu emeklerin karşılığında da İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü gibi önemli başarılar elde ettik.
0: Bu sene futbol branşında 14 maça çıktık. 12 galibiyet alarak Süper Lig'e yükseldik.
1: Yedik Üniversitesi'nin sunmuş olduğu imkanlarla hem akademik olarak hem de sportif anlamda gelişmeye devam ediyoruz.
0: Siz de bu heyecanla ortak olmak isterseniz okulumuza bekleriz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben doktor öğretim üyesi Burcu Bektaş Güneş. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim elemanıyım. Size bugün TREK isimli girişimimden bahsetmek istiyorum. TREK, radyolojik görüntüler üzerinde karar alma süreçlerini hızlandıran bir yapay zeka platformu. Biyopsi yapılmadan görüntüler üzerinde direkt risk analizi yapabilen bir platform sunuyoruz. Bu girişimimizde çeşitli yarışmalara katıldık ve ödüllerimiz mevcut. Örneğin en iyi kadın girişimci ödülü, Teknofest 2023'te Türkiye birincisi seçildik. Yine Sanofi desteğiyle hazırlanan bir yarışmada derecemiz var ve yurt dışı fuarlara katıldık. Bu anlamda İstanbul Gedik Üniversitesi'nin girişimciler için çeşitli destek mekanizmaları mevcut. Fikir aşamasından ürün, patentleme ve startup'ınızı kurma aşamasına kadar olan süreçte birçok yardımdan yararlanabilirsiniz. Sizler de girişim yolculuğumuza katılmak ve üniversitemizde eğitim almak istiyorsanız mutlulukla bekliyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ismim Büşra Yüker. Aşçılık programı 1. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl aşçılık programı olarak Lezzete Yolculuk adında bir öğrenci kulübü kurduk. İlk etkinliğimiz olarak da Güneydoğu mutfaklarından çiğ köfte etkinliğimizi tüm üniversite öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Daha sonra sosyal sorumluluk projesi olarak da Vefa Mutfağı projemizi gerçekleştirdik. 65 yaş üstü bireylerle aşçılık öğrencileri olarak mutfağa girdik, birlikte anılar paylaştık. Üniversitede bu tür projelerini gerçekleştirmek çok önemli. Üniversite sadece derslerin olduğu bir yer değil, kendine ve dünyayı dönüştürme fırsatları da dolu bir yer. Gedik Üniversitesi bize bu fırsatları verdiği için teşekkür ederiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar. İsmim Atakan Okumuş. Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük bölümü mezunuyum. Aynı zamanda aktif olarak üniversitemizde Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde voleybol branşında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Bunun yanı sıra üniversitemizin sunduğu imkanlar ve işbirliği çerçevesinde 1. Lig Fenerbahçe Erkek Voleybol takımında yardımcı antrenörlük görevindeyim. Hem akademik hem de saha deneyimlerimi bir arada sürdürüyor olmak benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Siz değerli gençleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba. Mesleği öğretmek için buradayız. Sağlık, sosyal ve teknik alanlarda sunduğumuz 29 farklı programla işletmede mesleki eğitimi ön planda tutarak nitelikli akademik kadromuz ve güçlü uygulama altyapımızla öğrencilerimize iş hayatına hazır bir şekilde mezun ediyoruz. Türkiye'de en fazla akredite programa sahip meslek yüksekokulu olmanın gururuyla öğrencilerimize ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir mesleki eğitim sunuyor, geleceği inşa ediyoruz. Öğrenmeyi öğreten bir üniversite olarak yanınızdayız. Gelin hedeflerinize uygun programı birlikte seçelim.

Sultan, hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Ezgi Kaya. Antrenörlük bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl üniversitem adına katıldığım Türkiye Üniversiteler Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldum. Ayrıca Temmuz ayında yapılacak olan Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda Gedik Üniversitesi'ni temsil etme hakkı kazandım. Bu başarımda okulumuzun ve hocalarımın katkısı ve desteği çok büyük. Gedik Üniversitesi'ni tercih etmemin en önemli sebeplerinden biri de sporcuya verilen değer ve sağlanan imkanlardı. Bu ailenin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Harun Ensaroğlu. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Üniversitemizin uygulamış olduğu Gedik to Work modeli sayesinde eğitimime devam ederken aynı zamanda sektörde aktif olarak çalışıyorum. 2024 Şubat ayında siteye bağlı stajımla sektöre ilk adımımı attım. Ardından e-mail stajımla devam ettirdim. Gedik to Work teoriyi, uygulamayı ve sektörel deneyimi birleştirerek bizleri mezun olmadan iş hayatına hazırlıyor.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Durmuş Ali Karakelli. İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Programı 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 yılında kurduğumuz Landika takımı, 2025 yılında Tarım Teknoloji Yarışması'nda otonom robotlar kısmında yarışmaktadır. Aracımız kendi kendine hareket edebilen, toprağı çapalayabilen, yabancı bitkileri tespit edip ilaçlama yapabilen bir otonom sistemdir. Amacımız toprak verimini artırmak, çiftçilerimize zaman kazandırma ve iş yüklerini azaltmaktır. Projemizde fikirden üretime, üretimden yarışma sürecine kadar bize her anlamda destekçi olan ve kaynaklarını bolca açan İstanbul Gedik Üniversitesi ve Gedik Meslek Yüksekokulu'na teşekkür ederiz.

Thanks. I guess I'm a good time. Yeah.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017'de açılarak sağlık profesyonellerini yetiştirmeye başlamıştır. Bizim üniversitemizdeki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 4 tane bölüm bulunmaktadır. Hemşirelik bölümü, beslenme ve diyetetik bölümü, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ve çocuk gelişim bölümü olarak hizmet vermekteyiz. Tüm mezunlarımız bölgedeki hastaneler tarafından tercih edilen mezunlar konumundadır. Teorik bilgilerinin yanında bunları saha deneyimleriyle de buluşturarak çok daha kaliteli sağlık profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Hiçbir bölümümüzde staj problemi bulunmamaktadır. Sağlık müdürlüğüyle yapmış olduğumuz protokol ve çevredeki ve bölgedeki özel hastanelerle yapmış olduğumuz protokollarla staj problemlerini ve uygulama problemlerini tamamen çözmüş durumdayız. Kuşak farkından dolayı gençler bilgiye çok rahat ulaşabilmekte. Fakat unutulmamalıdır ki sağlık profesyonellerini yetiştirirken bellekte güvenli, güzel bilgilerin olması gerekmektedir. Onun için biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğinden Yavuz Bahadır Akbaş. İstanbul Gedik Üniversitesi ve Mekatronik Mühendisliğini tercih etmemdeki asıl sebeplerden birisi, İstanbul Gedik Üniversitesi'nin mühendislik alanındaki dersleri uygulamalı şekilde Gebze Organize Sanayi veya farklı işbirlikçi firmalar neticesinde değerlendiririz. Bu kapsamda müfredat dahilinde olan işletmede mesleki eğitim ve yaz stajı programları sayesinde öğrenmiş olduğum teorik bilgileri, geliştirdiğim projeleri sektörel anlamda da kullanabilme imkanım oldu. Bu konuda gerek projelerimi geliştirme konusunda ve farklı uygulamalı eğitim derslerinde hocalarla yakın irtibatta bulunabilmem, kendimi revize ederek, geliştirerek projelerimi tamamlamam ve uygulamalı eğitimlerde bulunmamı sağladı.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

İstanbul Gedik Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Akademik yolculuğunuza güvenle başlayacağınız yerdesiniz. Yabancı Diller Yüksek Okulu olarak üniversite hayatınızda ve sonrasında başarılı olmanızı destekleyecek dinamik ve öğrenci odaklı bir İngilizce hazırlık programı sunuyoruz. Modern eğitim anlayışımız, güçlü akademik kadromuz ve uluslararası standartlara dayalı sistemimizle öğrencilerimize nitelikli bir dil eğitimi sunmaktayız. Hazırlık programımızda seviyelere göre yapılandırılmış ders sistemi, proje temelli öğrenme yaklaşımları, birebir ofis saatleri, dijital öğrenme araçları ve sürekli geri bildirim mekanizmalarıyla öğrencilerimize güçlü bir akademik temel sunuyoruz. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri dengeli şekilde geliştirilirken yıl boyunca düzenlenen sunumlar, quiz show'lar ve çeşitli temalı etkinliklerle İngilizce öğrencilerin hayatına aktif biçimde entegre ediyoruz. Deneyimli eğitmenlerimiz alanlarındaki gelişimleri takip eden, mesleki gelişim programlarında aktif olarak katılan ve öğrenci başarısını merkeze alan bir anlayışla çalışmaktadır. İGÜN Yabancı Diller Yüksek Okulu 2025 yılı itibarıyla dil eğitiminde uluslararası kaliteyi temsil eden EQALS tarafından akredite edilmiştir. Bu akreditasyon eğitim programlarımızın içerik, uygulama ve öğrenci desteği açısından Avrupa düzeyinde kalite standartlarını karşıladığını belgelemektedir. Bu sayede öğrencilerimize yalnızca üniversite eğitim için değil, uluslararası platformlarda da geçerli ve güvenilir bir dil eğitimi sunmaktayız. Programımız akademik ciddiyeti gerçek yaşam becerileriyle harmanlayarak sizi fakülte derslerine ve mesleki hayata en iyi şekilde hazırlar. Öğrencilerimizin etkinliklere katıldığı, İngilizceyi aktif olarak kullandığı ve gelişmeleri yakından takip ettiğimiz kapsayıcı ve canlı bir öğrenme ortamı sunuyoruz. İstanbul Gedik Üniversitesi, İngilizce öğren, geleceğini yaşa.

gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: Merhaba, ben Efe Yandık. İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim.
1: Ben Egemen Yakut. Ben İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim. Okulumuz bize istediğimiz her şeyi ulaşmada kolaylık sağlıyor ve hocalarımız da sağ olsun ders dışı, ders içi etkinliklerde bizle sürekli ilgileniyorlar. Akademisyenlerimiz sayesinde çok güzel başarılar elde ettik. İkimiz de okulumuza birer tane altın madalya kazandırdık.
0: Bu süreçte aldığım destek ve eğitim başarılarımda büyük rol oynadı. Mutfakta sadece yemek yapmak değil, çeşitli mutfak kültürlerini ve ekiple çalışmanın ruhunu da bizlere burada öğretiliyor.